0: Jaloliddin Mahmadaliyev Sen turganda.
1: Sen turganda men seni aldarmadim, boshqani tanlarmadim, qizlarga qararmadim. Sen turganda.
0: Baxtovari Sohrob Shohsanam.
2: Bora bu go'shosanam, bilvali nozak badana, zalfosha par par kade, mana qalandar kada.
0: Umedi Burhon Rum.